Portugal'da ben Feel It Still. 7.05 saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Feremen'de sabah moduna hoş geldiniz. Serdar mikrofonda. Bugün de 10 adet müzik dünyasının fenomenleriyle yeni günü karşılıyoruz. Fire in the Sand ve

0: 12 Haziran Pazartesi sabahına hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir iş ve okul haftasını karşılarken müzik dünyasının fenomenlerini dinlemeye devam ediyoruz. The Bolsa Magnetic de buradaydı. Maximum Hit Müzik. Serdar ben, sabah modundasın ve birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. FMX, My Head, My Heart'la radyonda daha önce Temin Palap ve Jenny Dracula seni bekliyor, unutma. Reklam.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de

pop müzik dünyasında yavaş yavaş ısınırken bazıları pat diye başarıyı yakalayabiliyor. İşte onun Heaven and Hell albümü öyle ses getiren bir albüm olmuştu. My Head My Heart albümünden bir single. Eva Max sonrasında sabah modunda Becky G. Epa ile devam.

grubun en popüler üyesi bildiğiniz gibi Justin Timberlake'di ve tam da Millennium dediğimiz 2000 yılının en popüler single'larından bir tanesiydi. Dönemin ödüllü şarkılarından NSYNC yorumuyla Bye Bye Bye. Burası Radyo Fereme, günaydınlar, iyi haftalar. Ben Serdar, sabah modundasın. Vamero'yu Fuego ile birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise DJ Gojam Bichiko seni bekliyor. Reklam.

0: Kim Sütaş Ayran. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hep tatil mutluluğu.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yöne etkili devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

Metro Fuego ile buradaydı. Son yılların en heyecanla beklenen oyunu hangisi diye sorsak birçokları herhalde GTA 6 der ve işte oyunun yapımcısı Rockstar Games'ten oyun severleri için heyecan verici haberler var. Birazdan paylaşacağım. Sabah modunda BB Rexha, New Religion.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. G grubunda Belçika ile İran karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile bitirdi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, iyi haftalar. Saat 8 oldu. Serdar ben. Sabah modundasın. Sırada The Second Voice var. Let Me Be.

Aerosmith Lovely Dancing'le buradaydı. Oyunseverler için bir haberim var. Son yılların en fazla merak edilen ve en heyecanla beklenen oyunlarından bir tanesi GTA 6 ve oyun için ön sipariş süreci resmen başlıyor. Rockstar Games YouTube kanalında 30 saniyelik bir video paylaştı ve işte resmi kapak görselini de yayınlayarak ön siparişlerin 25 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Bu arada oyunun da 19 Kasım'da piyasada olacağını paylaşalım. Sabah moduna Alex Warren Ordinary ile devam.

0: ve Avustralya'yı kapsayan 35 duraklı büyük dünya turnesi geçtiğimiz günlerde başladı. Teddy Swims'e olan Mr. Now It All'a kulak verdik. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Günaydınlar. Serdar mikrofonda birazdan Madonna, Die Another Day ile konuğumuz. Hemen öncesinde ise Olivia Dean'i So Easy ile dinleyeceğiz. Unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Pronto Tur'dan.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: İyi finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
5: Sabah Modu.

günaydınlar Serdar'dan. Sabah modu devam ediyor. Hep düşünürdüm yani bu devasa tonlarca plastik atıklara ne oluyor, nasıl geri dönüştürülüyor diye. Ve Hindistan işte bu plastik kirliliğine karşı radikal ve kalıcı bir çözüm üretmiş. Ülke genelindeki belediyeler tonlarca atık plastik şişe ve torbayı toplayıp özel tesislerde eritiyormuş ve sonrasında işte bu bildiğimiz asfalt karışımının içine dahil ediyorlarmış ve bu yöntemde inşa edilen kilometrelerce uzunluktaki plastik yolların normal yollara göre yağmurlara ve aşırı sıcaklara karşı iki kat daha dayanıklı olduğu ve kolay kolay da çukurlaşmadığı kanıtlanmış. Yani dünyadaki birçok ülkeye, belediyeye bence örnek olması gereken bir yöntem oluşlar değil mi? Sabah moduna Çimzarko ve Kasango ile devam.

0: turne gelirlerinde resmi olarak 1 milyar dolar hasılat barajını aşan nadir isimlerden bir tanesi oldu. Bad Bunny, Nueva yolla buradaydı. İyi sabahlar, iyi haftalar. Radyo Fenomen burası. Serdar ben sabah modunda. Shakira'yı Megusta ile birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise The Silent Partner ve IVH I'm Learning. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Bu

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Velcare Seramik Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiği Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de sen...

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: uzmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az iki katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık. Akif'i hatırla.
2: 30 oldu.
3: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. G grubunda Belçika ile İran karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile bitirdi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Yaftalar, saatler 9 oldu. Radyo Feri, ben burası Serdar, ben sabah modunda. Şimdi Efores, Fallen Angel.

Don Diablo Melisante Survive 906 günaydınlar. Radyo Feremen'de sabah modunda sırada Anima ve Liza var. Liza da tabi müzikal çalışmalarının yanı sıra oyunculuk kariyerinde de hızlı adımlarla ilerliyor. Adı bugünlerde birçok Netflix projesinde geçiyor. Ben Angel'da şimdi burada.

0: ilginç bir hikayesi var. Normalde 2015'te dinleyiciyle buluştu ama işte bu yıl Charlize Theron ve Taron Egerton'un oynadığı aksiyon gerilim filmi Apex sayesinde yeniden popüler oldu. Çünkü filmin bir sahnesinde psikopat bir avcıyı canlandıran Taron Egerton Charlize Theron'a kaçması için süre veriyor ve o esnada bu şarkıyı açıyor ve şöyle diyor: şarkı bitene kadar vaktim var, sonra av başlar. The Chemical Brothers Gao ile buradaydı. Radyo Fenerbahçe'si günaydınlar. İyi haftalar, Serdar ben. Sabah modunda bir Adele hiti Someone Like You birazdan dinleyeceğiz. Daha önce Temi Pala ve Jenny'in de Dracula burada, unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: EGM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Adel Saman'la Kula buradaydı. Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı gözlük derken Güney Koreli teknoloji devleri giyilebilir teknolojide akıllı lens çağını aralamaya hazırlanıyor. Tanıttıkları prototip lensler göze takıldığı andan itibaren minik bir ekran gibi çalışıyor. Kullanıcılar yalnızca gözlerini iki kez üst üste kırparak gelen mesajları okuyabiliyor. Haritadan yol tarifi alabiliyor ya da baktıkları nesnelerin internetteki fiyatını anında görebiliyorlar. Şu kısmı da bayağı ilginç geldi bana. Göz yaşındaki glukozdan enerjisini alacakmış, üretecekmiş daha doğrusu bu biyonik lensler. Tabii ilerleyen yıllarda bunların günlük hayatta da yaygınlaşması bekleniyor. Zaten bir şeyi, bir teknolojiyi filmde görüyorsak onun hayatımıza girme ihtimali de o kadar artıyor. Bir Black Mirror senaryosu gibi. Kim bilir, gelecekte bir gün belki de o dizinin başrolleri biz olacağız. Sabah moduna Minelli ile devam. Yes,

Wiggle'la birlikte bence Jason Derulo'yla özdeşleşen şarkılardan bir tanesi. 2020'den bir Jason Derulo hitiydi. Take You Dancing. Günaydınlar, Serdar ben. Radyo Feremen'de sabah modundasın. David Guetta ve Sia'yı birazdan Beautiful People'la dinleyeceğiz. Öncesinde bir başka işbirliği Lady Gaga, Doechii, Runway.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen.

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen!

0: kamu olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

Hunters Cast Hunter Golden'la buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunun bugünlük sonuna geldik. Umarım sizin için şahane bir yeni hafta başlangıcı olmuştur. Haftanın kalanı da öyle geçsin ve ben yarın sabah saat 7'de tekrar mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim. Şimdi Alex Guessa My Addiction'la devam.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'le.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: yazın en iyi şarkıları.
1: Fenomen. Darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: vereceği. Tüyolar nelermiş acaba?
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. G grubunda Belçika ile İran karşılaştı, mücadele golsüz sonuçlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4'le bitirdi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrı

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylı

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda yine müthiş ekibimiz Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca var. Evet arkadaşlar, şimdi hafta sonu çok heyecanlı bir şekilde yine ekran karşısına geçtik. Alarmları kurmuştuk sabah.
2: Aynen.
1: Ve bizim için üzüldü bir şekilde.
2: Ve ben kalkamadım.
1: Sen kalkamadın.
3: Ayağımızın tozuyla Amerika'dan geldik. Dermişçesine.
1: Ve biz Onur'a haber verdik maç sonucunu.
2: Allah razı olsun. Teşekkürler.
1: Ya bir şansımız vardı. Heyecanlıydık yine maç öncesinde ama hiç beklemediğimiz bir şekilde sonuçlandı değil mi? Yalçın senle başlayalım.
3: Valla 5.55'ti uyandığımda. O günü çok iyi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. 5.55 maç başladı. 6.01 saniyesini hatırlamıyorum. Golü yedik.
1: Evet.
3: Ne yapsam diye düşündüm. Devam edeceğim. Seyretmeye devam edeceğim elbette. Milli takımı desteklemeye devam edeceğim dedim. Ha olur ha olmaz, hadi 1-1 falan fıstık derken 1-0'la elendik ama... Aha. Sustum ya. O gün. Cumartesi hiç konuşmadım. Çok ciddi söylüyorum.
1: Sen uyudun için.
2: Yok yok, şaka yapıyorum canım. Uyandım tabii ki de. Uyandım, maça baktım. Ben ilk 11'leri görünce dedim yandık. Çünkü bir önceki maçta aynı 11 çıkmış.
1: Hı-hı.
2: Yani bu ne demek? İnat var demek.
1: Yani, değil mi?
2: Tabii teknik.

0: Twitter tarafında bir inat olmuş.
1: Bir de yediğimiz gol 64. saniyesi.
0: Ya o olabilir. O talihsiz bir gol olabilir. Onda bir
1: ya
0: sıkıntı yok.
1: Ya ben onu anlamıyorum abi. Hani maç başladı, senin konsantrasyonun ilk dakika nasıl?
0: Ya abi güzel bir şut gelir. Köşeye gider. Gol olur. Bu yani bu futbol yani. Ama ondan sonra adamlar 10 kişi kaldı. Biliyorsun bir de yeni kurallar gereği ağzını kapatıp konuşamıyorsun.
1: O çok ilginç değil
0: bu da enteresan. Ben mesela gidiyor. Kurallara baktığımızda bunu atlamıştım. Böyle bir şey varmış. Evet. Bu da enteresan. Var, bence doğru bir bence de.
1: Mesela kural. Adam gerçekten orada küfür etti mi?
0: Yani ya da... küfür etmiyorsan niye ağzını kapatıyorsun zaten? Yani.
2: Güzel bir şey söyleyeceksen zaten ağzını kapatmazsın abi. Aynen, yani normal konuşursun ama ağzını kapattıysan işte liglerden kalma bir alışkanlık.
0: Evet.
2: Her futbolcu yeni kurallara adapte olamıyor kendisi, tamam mı? Dünya Kupası'nda. O da alışkanlık, ağzını kapattı. Allah ne verdiyse söyledi belki de orada.
0: Aynen. Bir de saat mevzusu var biliyorsun.
1: Hakemin saati. Biz sosyal medyada bayağı eğlendik.
0: Markız neydi acaba saati? Şu an burada söylemeyelim. Bilmiyorum gerçi de siz biliyorsanız söylemeyin. Koluna falan taktı, baktı çünkü yani. Anladın mı?
1: Evet,
0: yani, demek ki iyi bir hakemin saati ne kadar yani, maça nasıl bir saatte çıkmış olabilir ki yani? Hani.
2: Ondan sonra zaten o futbolcuyla alakalı bir ceza gelir mi gelmez mi şeklinde öyle bir şey olmadı. Ceza da yok zaten ama sonrasında ne oldu onu çok takip edemedim.
0: Bir de saat nerede şu an?
1: Peki şimdi Amerika maçımız var. O maç artık prestij maçı derler ya. Belki de o maçta böyle 5 gol falan atıp böyle en azından adımızı duyur falan. Yoksa sen?
0: Hiç açma. O gün elektrikler kesilsin. Tamam mı? Hiç izlemeyelim bence. Yani
2: Cuma
0: Amerika
2: akşamı
0: çok
2: ben,
0: iyi.
2: Cuma akşamı Amerika Avusturya maçını da seyrettim zaten ama yani... Çok hızlılar.
1: Evet.
2: Çok hızlılar Serdar.
0: Tabii adamlar iki maçını kazanmış.
2: Evet.
0: Tamam mı? Moraller üst seviyede.
2: Moral
0: bizim
2: var.
0: De moral bozuk olduğu zaman ne kadar saldığımızı zaten biliyoruz.
1: Evet. Neyse yani. Bundan sonraki Dünya Kupası'na diyelim artık bir 4 sene kadar bekleyeceğiz. İnşallah artık yani ona katılma şansımız
2: Hedef
1: olur da.
2: Hedef 2030 evet.
1: Bundan bir ders alırlar belki. Yani.
0: Ben tatilde olurum herhalde. Yani öyle düşünüyorum.
1: Pekala. Yarın arkadaşlar tekrar değerlendireceğiz Dünya
0: Kupası'na. Evet. Olsun. Dünya Kupası devam ediyor bu arada. Heyecanı devam ediyor. Tabii biz de burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü çok güzel bir olay. 4 senede bir yapılan bütün dünyanın katıldığı çok enteresan maçlar, enteresan enstantaneler oluyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden bunlardan bahsedeceğiz. Eğlenmeye devam edeceğiz.
1: Tabii tabii.
0: Yine bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dünya Kupası güzel.
1: Peki.
0: Onda bir sıkıntı yok.
1: Yarın görüşeceğiz o halde.
0: Hoşçakal.
2: Hoşçakal. Fenomen bu yazda.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar Sultan Gazi Kağıthane yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal'dan başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Ümraniye Kavacık'ta aralıklarla yine seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: bilimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
1: Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

içinden geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Pekala, pazartesi gününde saatler 13 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müziği Enfores önderliğinde devam ediyoruz.

Nevzat'a çoktan bu yazın şarkısı ilan edildi. Partilerde herkesi aynı duygu çatısı altında toplamayı başaran single'lardan biri. Another ve Talk to You Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler pazartesi 13.15'i gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Teddy Swims, Mr. Belt and Vessel ikilisi, NK, Sicko Toy ve Minelli ortaklığı birazdan dinleyeceğin isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny önderliğinde yapacağız.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Siz en başarılı vokallerinden biri. Sosyal medyada da sürpriz sahne performanslarıyla, bazen bir kafede ya da bazen bir alışveriş merkezindeki sürpriz performanslarıyla sık sık sevenlerinin karşısına çıkıyor. İşte bahsettiğim isim Terry Swims ve Bad Dreams sonrasında Maximum Hit Müzi. Bu kez prodüktör DJ ikilisi Mr. Belt & Vessel'la devam ediyoruz. 80'lerden günümüze gelen bir Chaka Khan klasik.

0: gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Romanya'dan Sikotoy ve Minelli ortaklığı Yesterday sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Jason Derulo ve Dido ikilisi, Brian Mescal, Pitbull ve Neo ortaklığı, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise DJ Goya ve Michiko ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. G grubunda Belçika ile İran karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile bitirdi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

efsaneleşmiş, klasikleşmiş vokalleri Jason Derulo ile bir araya geldi ve işte bu ikilden When Love Sucks radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, tempo yükseltme zamanı. Bu arada hatırlatmakta fayda var, biliyorsun her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kaybil'in Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Cuma gecesinin seti bugün itibariyle web sitemizde radyofenomen.com adresinde ya da Fenomen uygulamasında podcast bölümünde enerjiye ihtiyaç duyduğunda

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: Dualipa, Alex Warren, Deryanke ve Snow ortaklığı Terry Swim hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Olivia Dean önderliğinde yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Expertiz. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: yıllarda evlendiği oyuncu eşi Callum Turner'la şu günlerde tatilin keyfini çıkaran Dua Lipa ve Houdini Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor biliyorsun ve son gelişmelere Dünya Kupası ile ilgili şimdi göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda yine müthiş ekibimiz Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca var. Evet arkadaşlar, şimdi hafta sonu çok heyecanlı bir şekilde yine ekran karşısına geçtik. Alarmları kurmuştuk sabah.
3: Aynen.
2: Ve bizim için üzüldü bir şekilde.
3: Ve ben kalkamadım.
2: Sen kalkamadın.
4: Ayağımızın tozuyla Amerika'dan geldik. Dermişçesine.
2: Ve biz Onur'a haber verdik baş sonucunu.
3: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
2: Ya bir şansımız vardı. Heyecanlıydık yine maç öncesinde ama hiç beklemediğimiz bir şekilde sonuçlandı değil mi? Yalçın sen de başlayalım.
4: Valla 5.55'te uyandığımda o günü çok iyi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. 5.55 maç başladı. 6.01 saniyesini hatırlamıyorum. Golü yedik.
2: Evet.
4: Ne yapsam diye düşündüm. Devam edeceğim. Seyretmeye devam edeceğim elbette. Milli takımı desteklemeye devam edeceğim dedim. Ha olur, ha olmaz, hadi 1-1 falan fıstık derken 1-0'la elendik ama... Aha. Sustum ya. O gün. Cumartesi hiç konuşmadım. Çok ciddi söylüyorum.
2: Sen uyudun için.
3: Yok şaka yapıyorum canım. Uyandım tabii ki de. Uyandım maça baktım. Ben ilk 11'leri görünce dedim yandık. Çünkü bir önceki maçta aynı 11 çıkmış. Hı hı. Yani bu ne demek? İnat var demek. Yani,
2: değil mi?
3: Tabii teknik direktör tarafında bir inat olmuş.
2: Bir de yediğimiz gol 64. saniyesi.
3: Ya o olabilir. O talihsiz bir gol olabilir. Onda bir
2: ya
3: sıkıntı yok.
2: Ya ben onu
3: yok.
2: Anlamıyorum abi. Hani maç başladı. Senin konsantrasyonun ilk dakika nasıl?
3: Ya abi güzel bir şut gelir. Köşeye gider. Gol olur. Bu yani bu futbol yani. Aha. Ama ondan sonra adamlar 10 kişi kaldı. Aha. Biliyorsun bir de yeni kurallar gereği ağzını kapatıp
2: evet,
3: konuşamıyorsun.
2: Çok ilginç değil
3: bu da mi? Enteresan. Doğru ben mesela idi. Kurallara baktığımızda bunu atlamıştım. Hı-hı. Böyle bir şey varmış. Evet. Bu da enteresan. Var, bence evet. Doğru bir bence de
2: mesela kural. Adam gerçekten orada küfür etti mi?
3: Yani ya da... küfür etmiyorsan niye ağzını kapatıyorsun zaten? Yani.
4: Güzel bir şey söyleyeceksen zaten ağzını kapatmazsın abi. Aynen. Yani normal konuşursun ama ağzını kapattıysan işte liglerden kalma bir alışkanlık.
3: Evet.
4: Her futbolcu yeni kurallara adapte olamıyor. Kendisi tamam mı Dünya Kupası'nda o da alışkanlık ağzını kapattı Allah ne verdiyse söyledi belki de orada.
3: Aynen. Bir de saat mevzusu var biliyorsun.
2: Hakemin saati bayağı, biz sosyal medyada bayağı eğlendik.
3: Markası neydi acaba saati şu an burada söylemeyelim bilmiyorum gerçi de siz biliyorsanız söylemeyin. Yani koluna falan taktı baktı çünkü yani anladın
4: evet,
3: mı? Yani, demek ki iyi bir hakemin saati ne kadar yani maça nasıl bir saatte çıkmış olabilir ki yani. Hani.
4: Ondan sonra zaten o futbolcuyla alakalı bir ceza gelir mi gelmez mi şeklinde öyle bir şey olmadı. Ceza da yok zaten ama hı-hı. Sonrasında ne oldu onu çok takip edemedim.
3: Bir de saat nerede şu an?
2: Peki şimdi Amerika maçımız var. O maç evet. Artık prestij maçı derler ya.
3: İzleme,
2: belki de o maçta
3: izlemeyin.
2: Böyle 5 gol falan atıp böyle en azından adımızı duyur falan. Yoksa sen?
3: Hiç açma. O gün elektrikler kesilsin. Tamam mı? Hiç izlemeyelim bence. Yani
4: Cuma
3: Amerika çok
4: ben,
3: iyi.
4: Cuma akşamı Amerika-Avusturya maçını da seyrettim zaten ama yani... Çok hızlılar.
2: Evet.
4: Çok hızlılar Serdar.
3: Bir de adamlar iki maçını kazanmış.
4: Evet.
3: Tamam mı? Moraller üst seviyede.
4: Moral
3: bizim
4: var.
3: De moral bozuk olduğu zaman ne kadar saldığımızı zaten biliyoruz.
2: Evet. Neyse yani. Bundan sonraki Dünya Kupası'na diyelim artık bir 4 sene kadar bekleyeceğiz. İnşallah artık yani ona katılma şansımız
4: hedef
2: olur da.
4: Hedef 2030 evet.
2: Bundan bir ders alırlar belki yani.
3: Ben tatilde
2: göreceğiz.
3: Olurum herhalde. Yani öyle düşünüyorum.
2: Pekala yarın arkadaşlar tekrar değerlendireceğiz Dünya
3: evet,
2: Kupası'na.
3: Evet. Olsun Dünya Kupası devam ediyor bu arada. Heyecanı devam
2: heyecan
3: ediyor.
2: Bitiyor,
3: tabii biz de burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü çok güzel bir olay. 4 senede bir yapılan. Bütün dünyanın katıldığı çok enteresan maçlar, enstantaneler oluyor.
2: Kesinlikle.
3: O yüzden bunlardan bahsedeceğiz, eğlenmeye devam edeceğiz.
2: Tabii
3: tabii, gene bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dünya Kupası güzel,
2: peki.
3: Onda bir sıkıntı yok.
2: Yarın görüşeceğiz o halde.
3: Hoşçakal.
4: Hoşçakal.

hafta sonları geri sayamayacağını yaşanabiliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Yine iddialı çekiş.

0: hala sırada kimler var göz atacak olursak. David Guetta ve Madison Love ortaklığı, Bad Bunny, Beyoncé ve Jay-Z ikilisi, Lady Gaga, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Silent Partner'la yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

kesin Sütaş hayran. İstikçe Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüşüyor.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pazartesi gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği, Enforest ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

günlerde yeni albüm heyecanı yaşayan isimlerden biri BB Rex'i Dirty Blonde isimli kariyerinin 4. albümünü 12 Haziran'da yayınladı ve bu albümde yine birçok farklı isimle bir araya geldi. O isimlerden biri de şüphesiz bugüne kadar birlikte birçok hit single'a imza attı David Guetta oldu. İşte David Guetta prodüksiyon masasında BB Rex'i vokallerde Sad Girls'la radyo fenomenindeydiler. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Billie Eilish, Shaggy ve Akon ikilisi, Dua Lipa ve Blackpink ortaklığı birazdan dinleyeceğin isimlerden. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny önderliğinde yapacağız. Dracula birazdan radyonda.

0: gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

fazlası için kulağın radyonda olsun. Latin dünyasından Karol G ve Shakira ortaklığı, French Montana ve Max B ikilisi, Meek & Sugar ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Lady Gaga ve Doechii ile yapacağız.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. G grubunda Belçika ile İran karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4'te bitirdi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

birlikte en fazla konuşulan isimlerden Shakira, Carol G ile beraber TQG ile Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği son ayların en funky single'larından biriyle devam ediyoruz. İşte pazartesi gününde French Montana ve Max B ortaklığı Radyo Fenemen'de.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomeni.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal Üsküdar çift yönlü seyir hızı düşük. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba, Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda yine müthiş ekibimiz Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca var. Evet arkadaşlar, şimdi hafta sonu çok heyecanlı bir şekilde yine ekran karşısına geçtik. Alarmları kurmuştuk sabah.
2: Aynen.
1: Ve bizim için üzüldüğü bir şekilde.
2: Ve ben kalkamadım.
3: Sen kalkamadın. Ayağımızın tozuyla Amerika'dan geldik. Dermişçesine.
1: Ve biz Onur'a haber verdik maç sonucunu.
2: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Ya bir şansımız vardı. Heyecanlıydık yine maç öncesinde ama hiç beklemediğimiz bir şekilde sonuçlandı değil mi? Yalçın sen de başlayalım.
3: Valla 5.55'ti uyandığımda. O günü çok iyi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. 5.55 maç başladı. 6.01 saniyesini hatırlamıyorum. Golü yedik.
1: Evet.
3: Ne yapsam diye düşündüm. Devam edeceğim. Seyretmeye devam edeceğim elbette. Milli takımı desteklemeye devam edeceğim dedim. Ha olur ha olmaz hadi 1-1 falan fıstık derken 1-0'la elendik ama aha. Sustum ya. O gün. Cumartesi hiç konuşmadım. Çok ciddi söylüyorum.
1: Sen uyudun için
2: kaçırdın. Yok şaka yapıyorum canım. Uyandım tabii ki de. Uyandım maça baktım. Ben ilk 11'leri görünce dedim yandık. Çünkü bir önceki maçta aynı 11 çıkmış. Hı-hı. Yani bu ne demek? İnat var demek. Yani,
1: değil mi?
2: Tabii teknik direktör tarafında bir inat olmuş.
1: Bir de yediğimiz gol 64. saniyesi.
2: Ya o olabilir. O talihsiz bir gol olabilir. Onda bir
1: ya
2: sıkıntı
1: yok.
2: Ya ben
1: onu anlamıyorum abi. Hani maç başladı. Senin konsantrasyonun ilk dakika nasıl?
2: Ya abi güzel bir şut gelir. Köşeye aha. gider. Gol olur. Bu yani bu futbol yani. Aha. Ama ondan sonra adamlar 10 kişi kaldı. Aha. Biliyorsun bir de yeni kurallar gereği ağzını kapatıp
1: evet,
2: konuşamıyorsun.
1: O çok ilginç değil
2: bu
1: mi?
2: Bu da enteresan. Orada ben mesela yedi. Kurallara baktığımızda bunu atlamıştım. Hı-hı. Böyle bir şey varmış. Evet. Bu da enteresan. Var, bence evet, evet. Doğru bir bence de.
1: Mesela kural. Adam gerçekten orada küfür etti mi?
2: Yani ya da küfür etmiyorsan niye ağzını kapatıyorsun zaten? Yani.
3: Güzel bir şey söyleyeceksen zaten ağzını kapatmazsın abi. Aynen, yani normal konuşursun ama ağzını kapattıysan işte liglerden kalma bir alışkanlık.
2: Evet.
3: Her futbolcu yeni kurallara adapte olamıyor kendisi, tamam mı? Dünya Kupası'nda. O da alışkanlık. Ağzını kapattı. Allah ne verdiyse söyledi belki de orada.
2: Aynen. Bir de saat mevzusu var biliyorsun.
1: Hakemin saati. Bayağı biz sosyal medyada bayağı eğlendik.
2: Markası neydi acaba saati? Şu an burada söylemeyelim. Bilmiyorum gerçi de. Siz biliyorsanız söylemeyin. Yani koluna falan taktı. Baktı çünkü yani. Anladın
1: evet,
2: mı? Yani, demek ki iyi bir hakemin saati ne kadar yani maça nasıl bir saatte çıkmış olabilir ki yani? Hani.
3: Ondan sonra zaten o futbolcuyla alakalı bir ceza gelir mi gelmez mi şeklinde öyle bir şey olmadı. Ceza da yok zaten ama hı-hı. Sonrasında ne oldu onu çok takip edemedim.
2: Bir de saat nerede şu an?
1: Peki şimdi Amerika maçımız var. O evet. Maç artık prestij maçı derler ya.
2: İzleme,
1: belki de o maçta böyle 5 gol falan atıp böyle en azından adımızı duyur falan. Yoksa sen?
2: Hiç açma. O gün elektrikler kesilsin. Tamam mı? Hiç izlemeyelim bence. Yani
3: Cuma
2: Amerika çok
3: ben,
2: iyi.
3: Cuma akşamı Amerika-Avusturya maçını da seyrettim zaten ama yani... Çok hızlılar.
1: Evet.
3: Çok hızlılar Serdar.
2: Bir de adamlar iki maçını kazanmış.
3: Evet.
2: Tamam mı? Moraller üst
3: büyük
2: seviyede.
3: Moral
2: bizim
3: var.
2: De moral bozuk olduğu zaman ne kadar saldığımızı zaten biliyoruz.
1: Evet. Neyse bundan sonraki Dünya Kupası'na diyelim artık bir 4 sene kadar bekleyeceğiz. İnşallah artık yani ona katılma şansımız
3: hedef
1: olur da.
3: Hedef 2030 evet.
1: Bundan bir ders alırlar belki. Yani
2: ben tatilde
1: göreceğiz.
2: Olurum herhalde. Yani öyle düşünüyorum.
1: Pekala. Yarın arkadaşlar tekrar değerlendireceğiz Dünya
2: evet,
1: Kupası'na.
2: Evet. Olsun. Dünya Kupası devam ediyor bu arada. Heyecanı devam
1: heyecan
2: ediyor.
1: Tabii
2: biz de burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü çok güzel bir olay. 4 senedir bir yapılan bütün dünyanın katıldığı çok enteresan maçlar, enstantaneler oluyor.
1: Kesinlikle.
2: O yüzden bunlardan bahsedeceğiz, eğlenmeye devam edeceğiz.
1: Eğlenme kısmına bakacağız
2: biraz. Yine bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dünya Kupası güzel.
1: Peki.
2: Onda bir sıkıntı yok.
1: Yarın görüşeceğiz o halde.
2: Hoşçakal.
3: Hoşçakal.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak. Ekspertise,
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Saatler 17, sırada Fallen Angel var.

Evet, bugün ilişkiler sorusu. Bir ilişkide dünyanın en basit bahaneleri neler? Bir örnekler yazın bakalım bana. Moving to the Sun gidiyor. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Dracula ile başlayacağım. Tim Impala, Jenny, ardından Destiny's Child, Survivor ve çok daha fazlası burada olacak. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında.

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa,
2: pilot garaj, şoför ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Evet, ilişkide duyduğun en basit bahaneler neydi, onları konuşuyoruz. Bugün kafam çok doluydu. Mesajlardan. Şarj muhabbeti hiç eskimiyor. Artık sınırsız bataryalar çıksın demiş. Maalesef bu şarj bahanesini kullanmaya devam edecekler. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? SNM 10'a Malik'le başlayacağım. Aynen What Do You Mean, Justin Bieber ve I'm Learning gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma. Hadi gelsinler.

0: Bankası. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

yediğin an gelsin süt aşayran. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. G grubunda Belçika ile İran karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4'te bitirdi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: dur. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Radyo Fenomen.

0: İlişkide dünyanın en basit bahaneleri neler senin için? Instagram'dan gönder bakalım Radyo Fenomen'den. Konuşmaya devam, 2. saatteyiz. Saat 8'e kadar konuşacağız. Umarım gün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te So Easy Olu ve Vin'le başlayacağım aynen. Kukiya Nakamura ve çok daha fazlası burada olacak. Deniz Görkem'le Haftek devam ediyor. Sakın kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam. Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Sigma ve poşet su klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirli Kuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirli Kuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü Bağlantı Yolu ve Basın Ekspres Bağlantı Yolları etkili. Altınşehir Pirusköy Ok Meydanı, Seyran Tepe aksiyonda Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'dan başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Hem de Kavacık Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: İyi finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Ona dair ekip arkadaşlarım bakalım neler konuşmuşlar. Deniz Görkem'le update'ten bir pas olsun. Fuki gidiyor.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda yine müthiş ekibimiz Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca var. Evet arkadaşlar, şimdi hafta sonu çok heyecanlı bir şekilde yine ekran karşısına geçtik. Alarmları kurmuştuk sabah.
3: Aynen.
2: Ve bizim için üzüldüğüm bir şekilde.
3: Ve ben kalkamadım.
2: Sen kalkamadın.
4: Ayağımızın tozuyla Amerika'dan geldik.
2: Ve biz Onur'a haber verdik maç sonucunu.
3: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
2: Ya bir şansımız vardı. Heyecanlıydık yine maç öncesinde ama hiç beklemediğimiz bir şekilde sonuçlandı değil mi? Yalçın senle başlayalım.
4: Valla 5.55'ti uyandığımda. O günü çok iyi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. 5.55 maç başladı. 6.01 saniyesini hatırlamıyorum. Golü yedik.
2: Evet.
4: Ne yapsam diye düşündüm. Devam edeceğim. Seyretmeye devam edeceğim elbette. Milli takımı desteklemeye devam edeceğim dedim. Ha olur ha olmaz hadi 1-1 falan fıstık derken 1-0'la elendik ama aha. Sustum ya. O gün. Cumartesi hiç konuşmadım. Çok ciddi söylüyorum.
2: Sen uyudun için
3: yok kaçırdın. Şaka yapıyorum canım. Uyandım tabii ki de. Uyandım maça baktım. Ben ilk 11'leri görünce dedim yandık. Çünkü bir önceki maçta aynı 11 çıkmış.
2: Hı hı.
3: Yani bu ne demek? İnat var demek. Yani,
2: değil mi?
3: Tabii teknik direktör tarafında bir inat olmuş.
2: Bir de yediğimiz gol 64. saniyesi.
3: Ya o olabilir. O talihsiz bir gol olabilir. Onda bir
2: ya
3: sıkıntı yok.
2: Ya ben onu anlamıyorum abi. Hani maç başladı. Senin konsantrasyonun ilk dakika nasıl?
3: Ya abi güzel bir şut gelir. Köşeye gider. Gol olur. Bu yani bu futbol yani. Ama ondan sonra adamlar 10 kişi kaldı.
2: Aha.
3: Biliyorsun bir de yeni kurallar gereği ağzını kapatıp
2: evet,
3: konuşamıyorsun.
2: Çok ilginç değil
3: bu
2: mi?
3: Bu da enteresan. Ben mesela yedi. Kurallara baktığımızda bunu atlamıştım.
2: Hı-hı.
3: Böyle bir şey varmış.
2: Evet.
3: Bu da enteresan. Var, bence evet, doğru bir bence de
2: mesela kural. Adam gerçekten orada küfür etti mi?
3: Yani ya da küfür etmiyorsan niye ağzını kapatıyorsun zaten? Yani.
4: Güzel bir şey söyleyeceksen zaten ağzını kapatmazsın abi.
3: Aynen öyle.
4: Yani normal konuşursun ama ağzını kapattıysan işte liglerden kalma bir alışkanlık.
3: Evet.
4: Her futbolcu yeni kurallara adapte olamıyor kendisi, tamam mı? Dünya Kupası'nda. O da alışkanlık, ağzını kapattı. Allah ne verdiyse söyledi belki de orada.
3: Aynen. Bir de saat mevzusu var biliyorsun.
2: Hakemin saati. Bayağı, biz sosyal medyada bayağı eğlendik.
3: Markız neydi acaba saati? Şu an burada söylemeyelim. Bilmiyorum gerçi de. Siz biliyorsanız söylemeyin. Yani koluna falan taktı. Baktı çünkü yani. Anladın
2: evet,
3: mı? Yani, demek ki iyi bir hakemin saati ne kadar yani maça nasıl bir saatte çıkmış olabilir ki yani? Hani.
4: Ondan sonra zaten o futbolcuyla alakalı bir ceza gelir mi gelmez mi şeklinde öyle bir şey olmadı. Ceza da yok zaten ama hı-hı, sonrasında ne oldu onu çok takip edemedim.
3: Bir de saat nerede şu an?
2: Peki şimdi Amerika maçımız var. O evet, maç artık prestij maçı derler ya.
3: İzleme,
2: belki de o maçta
3: izlemeyin,
2: böyle
3: 5
2: gol falan atıp böyle en azından adımızı duyur falan. Yoksa sen
3: hiç açma. Elektrikler o gün
2: yani,
3: elektrikler kesilsin. Tamam mı? Hiç izlemeyelim bence. Yani
4: cuma
3: Amerika çok
4: ben,
3: iyi.
4: Cuma akşamı Amerika Avusturya maçını da seyrettim zaten ama yani çok hızlılar.
2: Evet.
4: Çok hızlılar Serdar.
3: Bir de adamlar iki maçını kazanmış.
4: Evet.
3: Tamam mı? Moraller üst seviyede.
4: Moral
3: bizim
4: var.
3: De moral bozuk olduğu zaman ne kadar saldığımızı zaten biliyoruz.
2: Evet. Neyse yani, bundan sonraki Dünya Kupası'na diyelim artık bir 4 sene kadar bekleyeceğiz. İnşallah artık yani ona katılma şansımız
4: hedef
2: olur da.
4: Hedef 2030 evet.
2: Bundan bir ders alırlar belki yani.
3: Ben tatilde
2: göreceğiz,
3: olurum herhalde. Yani öyle düşünüyorum.
2: Pekala. Yarın arkadaşlar tekrar değerlendireceğiz Dünya
3: evet,
2: Kupası'na.
3: Evet. Olsun. Dünya Kupası devam ediyor bu arada. Heyecanı devam ediyor.
2: Tabii
3: biz de burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü çok güzel bir olay. 4 senede aha, bir yapılan bütün dünyanın katıldığı çok enteresan maçlar, enstantaneler oluyor.
2: Kesinlikle.
3: O yüzden bunlardan bahsedeceğiz. Eğlenmeye devam
2: eğlenme
3: edeceğiz. Tabii tabii. Gene bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dünya Kupası güzel.
2: Peki.
3: Onda bir sıkıntı yok.
2: Yarın görüşeceğiz o halde.
3: Hoşçakal.
4: Hoşçakal.

0: Neler neler demiştim, gelen mesajlara bakıyorum. Planlı değildi, anlık bir anda spontane gittik mesajı. Bunu şimdi mi konuşacağız? Sonra konuşalım bahanesi. Bu konuşmalardan kaçmayalım arkadaşlar. Pazartesi gününde Maksimum Hit Müzik'tesin. Sevdiğin şarkılar neler var şöyle bir bakalım. Runway, Lady Gaga ve Doğaçı birazdan burada olacak, sakın kaçırma. Geliyorlar.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: şuan diye geçer, sulan da geçer.
1: Bu aralar şuan diye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes şuan diye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 37 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz

Alicia Gales yardımından Uygul Solto, Jamaican Bam Bam seninle birlikteydi. En sevdiğin şarkıları göndermeye devam ediyoruz. İlişkide en basit bahaneler demiştim. O kadar önemli olduğunu düşünmedim. Sürekli karşısı için önemli olan şeylerin önemli.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım günün güzel geçiyordur. Saatler 19. Fallen Angel'la Deniz Görkem'le Update devam ediyor.

Wanna Have Fun. John Favaz gidiyor. Şimdi ilişkide dünyanın en basit bahaneleri sence neler? Bak son saatteyiz. Yazmaya devam et. Ben de okumaya devam edeceğim. Instagram Radyo Fenomen'de bekliyorum. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te Team Impala, Jenny Dracula ardındansa All Immersed Florida, Travel Maker gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Update devam ediyor.

bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

Biz EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

demiş. Evet, bu da birazcık böyle güven konusunda şüphe uyandırıyor. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Nitrico, DJ Koya burada olacak. Sonrasına bakalım. Revive ve Two Colors'tan Stereo geliyor. Radyo Fenomen'desin.

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yap.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası'nda milli takımımızın Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçta Cezayirli hakem Mustafa Gorbel görev alacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J grubunda 3'er puanı bulunan Arjantin ve Avusturya grup liderliği için karşılaşacak, mücadele saat 20'de. Galatasaray orta alana takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Wolverhampton'da Andre devre arasında olduğu gibi yine sarı kırmızılıların gündeminde bulunuyor. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 13'ü altın, 28 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Radyo Fenomen.